0: takvime...
1: Hiçkası görünemez. Uyduğum eve gittim. O zor baş koydum ben zaten. Dünya böyle bir yılın boku koyduğum ki zor zor zor zor zor. Yani bas kod, bas kod azaneci yakın. Bas kod azaneci basaneci.
2: Le hemu peşata diye lehvada.
3: Raz duyu peyama raz, direş meymeye.
4: Tıra hep geçtiğine yine de nazara havlatiyanu da salat eda.
5: Diyar kirna keşav giriften valatiyan. Le geryan le çare seryan, kare meya.
6: Jibu gehandina nikirin dengu basan rojanen demjimeyr duazeyni vru u şeşi evari çavere mebenin.